Dışlarını kınca bakan bu adeti bakın. Tuvabi ben sarıçıyım bu ağamın mufavde bir canlı. Kimci pırdım ya. Dütali seyriyse alal bu ağamın. Malaka eseri. Falgamam fadivan. Mubayal kubbunni diye bu ağamın. Balal fani. Kisayir akibadin. Nidisu akmuam temoy jasi bu ağamın. Temoy vutatı yönnen fakti kavsu. Dimbutun kun. Sillipulusu abbar ağamın. Lakkırım. Kisayir akibadin.